cachimboro brum, negro cachimboro brum, cachimboro brum. Negro cachimboro brum, cachimboro brum, cachimboro brum. Negro cachimboro.